0: damacığım geldi, uyucuğum doludu. Ekmek getir diyelim, ayçan getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdümüş oldum, bir toparcık suç oldum. Kütümü elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı öbeme düzdüm. Öbem bana darı verdi, ben darıyı kuşlara verdim. Kuşlar bana kanat verdi, kanatlandım koya uçtum. Koy bana yağmur verdi, ben yağmuru görebildim. Bir bana çimen verdi, ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kuzu verdi, ben kuzuyu beylere verdim. Beyler bana at verdi, bindim gittim kara suya. Kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar. Getirin kanı güzelim, Akseray'a göçelim. Akseray'ın kimidir, gece gönül kimidir. Ellim oğlum ufacık, kolu budu ufacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bortók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tambura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante